Gözyaşın birlik bulan talik uydu yaşama. Hak yürekten kurban etken öz başın. Birlik bulan talik uydu yaşama. Hak yürekten kurban etken öz başın.

Çerbula xravajeda Çağan rahisi feriz Çerbula xravajeda Çağan rahisi feriz Biritis lepkanjeda kanjeda Kapkala çizpüleriz Biritis lepkanjeda lepkanjeda Kapkala çizpüleriz Şacak kalaz dem kutur Hürmet ava dağlara Şacak kalaz dem kutur Hürmet ava dağlara Yak nini si kaymak şur kaymak şur Devlet ava dağlara Yak nini si kaymak şur kaymak